parmağı sildim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Edina sıratal mustakim. Sıratal ladina en'amta aleyhim.